0: δυνατά.
1: Mad Radio.
0: Το ακούς δυνατά. Mad Radio.
2: 107.
0: It's a new hit.
3: Ya biz seviyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.